0: Türkiye AfD içinde etkisini artırıyor. Parti radikalleşme yolunda ilerliyor. Çalışanlar emeklilik yaşından endişeli. 3000 kişi sosyal devletin korunması için yürüdü.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya gündeminde siyasetten çalışma hayatına, sosyal haklardan toplumsal gösterilere uzanan önemli gelişmeler var. AfD'nin parti kongresi, emeklilik tartışmaları, sosyal devlet için düzenlenen protestolar, Köln'deki rekor katılımlı CSD yürüyüşü ve Kassel'deki trafik düzenlemeleri öne çıkan başlıklarımız arasında. Mikrofonda ben Talat Kaya. AfD'nin parti kongresi dün Erfurt'ta sona erdi. Kongre, Thüringen'deki faşist AfD lideri Björn Höcke'nin parti içindeki etkisini daha da güçlendirdiğini gösterdi. Höcke'nin en yakın çevresinden bir isim artık parti yönetiminde yer alıyor. AfD, Avrupa'daki diğer aşırı sağ partilerin aksine ılımlılaşma stratejisini bilinçli olarak reddediyor. Bu radikal çizginin partiye destek kazandırdığı görülüyor. Geçen yılki genel seçimlerde AfD %19,5'un üzerine çıkarak ikinci büyük parti olmuştu. Göç, şiddet içeren suçlar ve yüksek enerji maliyetleri konusunda halkın öfkesini arkasına alan AfD, 2021'deki son seçimde elde ettiği sonucu neredeyse ikiye katladı. Kısmen kesin olarak aşırı sağ olarak sınıflandırılan parti oylarını artırarak Almanya'nın siyasi dengelerini değiştiriyor. Parti eş başkanı Weidel, Almanya için alternatif olarak ikinci en güçlü parti olduk ve artık Halk Partisi olarak sağlam bir şekilde yerimizi aldık açıklamasını yaptı. 1,5 yıl içinde AfD farkı daha da aştı ve Eylül ayında Sachsen-Anhalt'te yapılacak eyalet seçimlerinde %40'ın üzerine çıkması bekleniyor. Bu yükseliş partinin radikal politika önerilerine rağmen gerçekleşiyor. Arte'nin haberine göre siyaset bilimci Hayo Funke, AfD'nin programında okul zorunluluğunun kaldırılması, Almanca düşünmek ve Almanca davranmak gibi etnosentrik hedeflerin yer aldığını belirterek bunun 1945 sonrası gelişen liberal demokratik geleneğe doğrudan saldırı olduğunu ifade ediyor. Funke'ye göre bu yaklaşım mevcut cumhuriyetten kopuşu hedefleyen bir sağcı devrim niteliği taşıyor. Özellikle Doğu Almanya'daki eyalet teşkilatları radikal bir çizgi izliyor. Björn Höcke liderliğindeki Thüringen AfD bu sürecin merkezinde yer alıyor. Höcke, kamuoyu tartışmalarına müdahil olmak için her fırsatı değerlendiriyor. Thüringen AfD, 2021 yılında Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından kesin olarak aşırı sağ olarak sınıflandırılmıştı. O tarihten bu yana 4 eyalet teşkilatı daha aynı kategoriye eklendi. AfD'nin milyonlarca insanı kapsayan bir geri göç programı talep ettiğini belirten siyaset bilimci Funke, bunun Fransız Le Pen hareketiyle ve daha yumuşatılmış İtalyan post faşistleriyle bile bir kırılma noktası oluşturduğunu söylüyor. Funke'ye göre parti sağcı aşırıcılığa doğru hızlanan bir dinamik yaratıyor ve bu durum şiddet riskini artırıyor. Avrupa'daki diğer sağ popülist partiler iktidara yaklaşmak için söylemlerini yumuşatırken AfD tam tersine daha sert bir çizgi izliyor. Bu stratejinin partiye yeni bir ivme kazandırdığı görülüyor. Uzmanlara göre yoksulluk, düşük ücretler, eğitimdeki açıklar ve sosyal adaletsizlikler giderilmedikçe AfD'nin popülist ve radikal söylemleri karşılık bulmaya devam edecek. Buna karşın sendikalar ve ilerici kuruluşların bu sorunlara yönelik kapsamlı bir çözüm programı ortaya koyamaması, protestolarla sınırlı bir tepki vermesi eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Siyasette yaşanan gelişmeler yalnızca seçim sonuçlarını değil, çalışma yaşamı ve sosyal politikaları da doğrudan etkiliyor. Şimdi de çalışanların emekliliğe ilişkin endişelerini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya bakalım. Alman Sendikalar Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre çalışanların %40'ı emeklilik yaşına kadar mevcut işini sürdüremeyeceğine inanıyor. Sadece %53'ü sağlık açısından herhangi bir sorun yaşamadan emekliliğe kadar çalışabileceğini düşünüyor. Bu oran geçen yıl %56 idi. En karamsar tablo ise sağlık, bakım, inşaat, zanaat ve eğitim gibi fiziksel ve psikolojik yükü ağır mesleklerde görülüyor. Örneğin sıhhi tesisat ve ısıtma sektöründe çalışanların %72'si, hemşirelerin %71'i, yaşlı bakım çalışanlarının %67'si ve inşaat çalışanlarının %66'sı emekliliğe kadar çalışamayacağını düşünüyor. Araştırmaya göre ağır fiziksel yük, sürekli zaman baskısı, gürültü, uzun çalışma saatleri ve iş yerlerinde sağlık desteklerinin yetersiz olması bu endişeyi artırıyor. Bu açıklamalar Almanya'da emeklilik reformu tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi. Hükümetin gündeminde emeklilik yaşının yaşam beklentisine göre yeniden düzenlenmesi ve emeklilik sisteminde kapsamlı reformlar bulunuyor. Sendika ise anket çalışmalarıyla politikacıların kalbini yumuşatmaya çalışıyor olarak değerlendirildi. Çalışanların emekliliğe kadar çalışma konusunda yaşadığı kaygılar sürerken sosyal hakların korunması talebi de sokaklara taşındı. Duisburg'da binlerce insan sosyal devlet için yürüdü. Duisburg'da sosyal devlete dokunma sloganı ile düzenlenen Ruhr Pott Rebellion eylemi sosyal hakların budanmasına ve çalışanların kazanımlarının zayıflatılmasına karşı güçlü bir protestoya dönüştü. Cumartesi günü gerçekleşen yürüyüş ve mitinge yaklaşık 3000 insan katıldı. Yürüyüş DGB House'dan başlayarak şehir merkezinden König Heinrich Platz'a ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren bölgedeki fabrikalardan, çelik sanayisinden, ticaret ve hizmet sektöründen çok sayıda çalışan, sendika temsilcisi ve yurttaş alana akın etti. Protestonun hedefinde çalışma saatlerinin uzatılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, yaşlılıkta kısmi emeklilik düzenlemelerinin daraltılması ve sosyal yardımlarda kesintiler gibi politik öneriler vardı. Ruhr Pott Rebellion şu talepleri öne çıkardı. Sosyal güvenlik sistemlerinin korunması ve güçlendirilmesi, herkes için dayanışmacı bir emeklilik sistemi, çalışan haklarının güvence altına alınması, büyük servet ve mirasların daha adil vergilendirilmesi ve son olarak eğitim, sağlık, bakım ve altyapıya yatırım. Toplumsal haklar ve eşitlik taleplerinin yükseldiği bir başka adres ise bu kez Köln oldu. Christopher Street Day etkinlikleri kapsamında milyonlarca insan eşitlik ve LGBTİ hakları için bir araya geldi. Köln bu yıl Christopher Street Day kapsamında şimdiye kadarki en büyük kalabalıklardan birini ağırladı. Organizatörlere göre yaklaşık 1,5 milyon insan pazar günü şehir merkezlerinde bir araya gelerek eşitlik, görünürlük ve kuva hakları için yürüdü. Spiegel'in haberine göre Colin Pride gösterinin kuva topluluğun hakları için barışçıl ama yüksek sesli bir mesaj verdiğini açıkladı. CSD 28 Haziran 1969'da New York'taki polis baskını ve sonrasında günler süren çatışmaların anısına düzenleniyor. Bu olay modern LGBT hakları hareketinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Şimdi de yerel gelişmelere geçiyoruz. Kassel'de önümüzdeki günlerde başlayacak yol ve köprü çalışmaları nedeniyle sürücüleri yakından ilgilendiren önemli trafik düzenlemeleri var. Kassel'de Wolfhagenstraße'nin Naumburgerstraße ile Frasenweg arasındaki 600 metrelik bölümünde 3 ile 14 Temmuz arasında asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Önce Wolfager Straße'deki asfalt çalışmalarını aktardık. Çalışmalar bununla da sınırlı değil. Üç farklı köprüde ve Korbaha Straße'de de önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacak. Kassel'de Fuldabrücke, Henkel Straße'deki Anebrücke ve Korbaha Straße'de çeşitli bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle önümüzdeki haftalardan itibaren trafik kısıtlamaları yaşanacak. Altmark'taki Fuldabrücke 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 4 gün sürecek rutin ana kontrolden geçecek. Kontroller için köprünün yaya ve bisiklet yolunda özel bir Unterzichtgerät yani köprü altı inceleme aracı kullanılacak. Bu nedenle yaya ve bisiklet trafiği sağ şeride yönlendirilecek. Araçlar için o şerit geçici olarak kapalı olacak. Henkel Straße'deki Anebrücke 6 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar araç trafiğine kapatılıyor. Nedeni köprünün tuğla duvarında yapılacak kapsamlı onarım çalışmaları. Araçlar için ulaşım Bunzenstraße üzerinden sağlanacak. Fiedlerstraße'ye erişim yalnızca Eisenschmiede yönünden mümkün olacak. Yaya ve bisikletliler köprüyü kullanmaya devam edecek. Çalışmanın maliyeti yaklaşık olarak 100 bin euro olarak açıklandı. Korbaha Straße'de Don Röschenfahrt ile Brüder Grimm Straße arasında yeni elektrik kabloları döşeniyor. Çalışmaların 7 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. 7 Temmuz'dan itibaren Brüder Grimm Straße yakınında güvenli geçiş için geçici bir yaya sinyalizasyonu kurulacak. Don Röschenfahrt'taki mevcut yaya ışığı da kullanılabilecek. Çalışmalar yolun büyük bölümünü kaplamadığı için araç trafiği her iki yönde akmaya devam edecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka meraklı kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Sevgili dinleyiciler, tam 101 gün sonra tekrar Radyo Kasıl mikrofonlarında sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Evet, Türk Müziği ve Amatör Sesler programına bıraktığım yerden başlamak istiyorum. Ben Selahattin Duygu, Radyo Kasıl'a hoş geldiniz. Bu programımızın ilk şarkısı Ferah Tekbilek'in okuduğu bir eserdi. Artık gelecek sanma, geçti o günler. Şimdi Gülen Taş'tan güzel bir Zeki Müren şarkısı dinleyeceğiz. Manolya. Bugün daha çok ağırlıklı olarak amatör seslerimden eserler dinleyeceksiniz. Ve bu bütün Türkiye'yi ve dünyayı da kapsıyor. Türkiye'deki sanatçı arkadaşlarımızdan ve Almanya'dakilerden şarkılar var bugün.

Şimdi de Erzurum'dan bu amatör seter ailemize katılan Ayşegül'ün okuduğu eserler var. Üç eser çalacağım ondan. Üç şarkı. İlk olarak Gündüzüm Karışmış Gecelerime.

Sevgili dinleyiciler, sizlere şimdi bir duyuru yapmak istiyorum. Radyomuz açısından çok önemli de bulduğum bu duyuruyu. Şöyle, radyomuz Radio Kassel veya Almanca adıyla Freies Radio Kassel 1 Temmuz'dan itibaren dijital yayına başladığı için Radio Kassel'i dinlemek sadece telefon, bilgisayar ve dijital uygulamanın olduğu aparatlar üzerinden dinlenebilecek. Bu da 105.8 MHz FM yayınının yapılamayacağı anlamına geliyor. Bunu bütün dinleyicilerimize duyurmak isterim. Şimdi yine Ayşegül'den bir şarkı. Ben sana mecburum.

Şimdi yine bir Cuma Kayıcan okuyacağı şarkı var. Bu da Cuma'nın en son okuduğu şarkılardan biri. Sar Beni.

Evet, programımızın bitmesine 10 dakika kadar, 10 buçuk dakika kadar kaldı. Şimdi sizlere başka bir tarzda çalacağım. Bütün bu amatör sesler arkadaşlarımızın söyledikleri şarkıları dinledik şimdiye kadar. Bundan sonraki profesyonellere ait olan 10 dakika olsun istiyorum. Ve bunda Esra Neşe Dursun söyleyeceği bir şarkı var. Yaşamak yalan belki.

Sevgili dinleyiciler, dinlemekte olduğunuz Hicaz Peşevi ile bu haftaki Türk Sanat Müzik programı sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle, kulaklarınızdan müzik, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Hoşçakalın.